0: Bu kısa mı dedi?
1: Lütfen.
2: Siz de su.
3: Para
2: was your computer and you go.